0: hangi ne kolay.
1: Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir oraya. Ya bir